0: kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasan Keyif takipleri.
1: Ey ya, da sıma düş, kolen. Erim, kodi hatta, kodi bir çöz, bir çöz serkeli yıkıstın var ya. Erim, kodi zon. Nurup beni şey, ama beni şeyst arabadır. Ahir kebrad içeri dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğer bunu. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok
2: yok. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyorum şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor inayi. Ya rakka falan. Yıkıl li. Feder gibi. Gideceksin elektriğimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kule git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir tamam. Hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط دنقبط ويجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط أني عجل فبدا أنا بحد ينتفن قسكر يا بيجي ما فيش شبك بس سنة ما سنة ما سرقن شو يا عجل عجل ما جس كيف يا زبوك ما تجس كيف يا چه یه میگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Abi Berkhan, abin sen bunları oradan su doldursana.
1: Sen.
0: Şey yapalım. Abi kulağı çekil. Mehmet abinle daha. Berkhan gel.
1: Anarım. Bak.

0: mit mir Chai viel.
1: Hä?
0: Mit mir Chai.
1: Nee!
2: Dann mag mir nicht.
3: Mektebe hem iyi hılas mı?
0: Hılas mı başı?
3: Sınav emci pişti ise roja edi açıklanmış ve.
0: Ya?
3: Evet.
0: Ne harun dedik var artık böyle.
3: Ana. Vega tizane damar da menü beraber. Binaveda? Evlok halk binaveda verin eski fe bine. Evder hanmu binave meni. Tidu khazi ma?
0: Anda sina khazi.
3: Ama tidu bejiz khazim hem ali di?
0: Tidu khazim hem ali di jani.
3: Kadı sen? Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
3: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, bunu işte anne. Damar çürmekte ve zehirin deliği bir şey. Bunu işte. Nerede? Ama belki ne bir şey.
0: Belki.
3: Güzel.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak.
0: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: Kolaydır.
1: Üç çocuğun kediye üstünde çıktı.
0: Allah aşkına. Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı bari?
1: Ortam kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya Avrupa'yı? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo, çok dibe kadar ama.
4: Hamayalar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler hiç yapamıyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
5: Kesin.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğilin.

tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat mı
1: lan? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Uçma.
3: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Onu aldılar çok.
2: Al. Uçman mıydı?
1: Bu annenin. Sen dedin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval neydi? Liberiyle. Bu haliyetini. Bu bataniye Fatma. Bile Fatma. Mahmuş kendine bir bir.
4: Duvarlar şişmişti.
5: Ben bana bakın altında bir kendine girelim.
4: Vallahi.
1: Başka?
4: Bana bir atlattı. Bana bir atlattı.
5: Dur, dur.

0: Gelememesi lazım.
1: Hacı Ağır.
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Hoş geldin. Burası... Evet?
2: Burası da olmuş.
0: Merhaba. Bir dolabı.
2: Merhaba.
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen ya, jik kuran.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani, o kadar şey değil,
0: gayet küçük güzel. Değil. Evet. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Kirtekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar olarak. Bahçesi, çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Süleyişim
1: sen. Çok güzel. Evet. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekale, minare. O küştü hani ama veren yine. Ama mahalle ama verene hoşça. Ama mahalle veri hoşça. Valla. Hoşça.
3: Hacı o Huneyli Vurcu yani kuvaçta pas bükün.
4: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması da izin verilmemektedir. Lütfen cepheler konaklarını ve bina ve binalarını oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Adi. Hadi Burak. Hadi. Was geht's dir? Kırmızı ne? Hadi. Hediye ta, hediye di sana. Hediye di, vurup idik, vurup sakık, vurup idik, vurup sakık. Hadi. Tatlı ona, hadi. Tamam müsaade, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum. Gel. Kala idik, ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış değil, tamam. Herkes toplatmış. Kala. Kala. Kala. Tamam.
1: Tamam.
0: Çaka geçse idik çok ne.
1: Evet.

0: Chuck.
1: Özle Aferin. Sen ne yapıyorsun?
0: Ağlayacağım.
1: Evet.
0: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl işten sallıyor ama? Ne yapıyorsun?
1: İyi.
0: Anne ne yapıyor
1: anne? İyi. Çok iyi
0: geldi. Ne zaman geleceğim?
1: Evet.
0: Sınavlarım bitsin geleceğim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
1: Tamam.
0: Sömestr tatilinde.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
1: Evet ya. Ne gideceğim?
0: Yalancı.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düşkülen. Herif kudu hatta, kudu bir çöre, bir çöre serkeliye kızdın o ya. Herif kudu da oyna. Nurup beni şey, ama beni ses arabe de, ahir kemur adı içeri dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yazmak.
2: Niye?
3: Çok yazmak.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.

Peter gibi. Gideceksin elektriğimi kes, bakalım kesebilirsen keseceksin. Lakonu git o kanuna bak, kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ama mafi. Al seviyorum, dım kapı, dım kapı, dım kapı. Dım kapı. Peki dım kapı. Ürek, akol ik dım kapı tane. Acil. Pöbbe, annem bahdi en fengiz kir. Ya, bizim evi şevaki ben seni, ben seni. Masarkan şu ya. Acil. Acil, bu bence skife ya. Bu bence skife ya. Çay evi geç kife, he? Çay ya. Kutara diye skife.

0: Berkhan, hadi gel. Abi Berkhan, abim sen bunları oradan su doldursan abi, çay şey yapardım. Abi kulaştaki kahveti Mehmet abinle de. Berkhan gel gel.
1: Sen arma.
2: Bak bak bak, gidelim şimdi bak
0: ha. Önü de doldur, çarpkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarpkala ha, çeşmenin suyu.
1: Neyse, atar o kadar.
0: Güzel iyi. Bu taraf kusur mu?
1: Elbette.
0: Bu taraf kahpek ya, ya kurban değil, besiye den ten tam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki lüksü başı verdi.
0: Sır red bir ahla. Talla, akul eksiyim. Ben beyeyim, giye sim hadi. Ben red, aşırı mahvel talla. Gel inki, mutlaka biliyorum ben. Ben mahvelet başarı. Neş? Ya, nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tendi bak, rahşi yok?
0: Hey, hakikaten. Talak
1: hadi ben cüdrat, ha?
0: Fesin.

0: خلاص
1: خلاص باشي.
0: ايه sınav emji piştiyse Roja edi açıklanmış ve
1: var
0: evet.
1: Ne harun dedim var artık ben.
0: Ana. Vega zane damar da menü berave binave da. Evlo hal binave da verin eski fe binin. Evder hanmu binave menü. Tudu hazema.
1: Ben de şimdi daha fazla.
0: Ama sen de beceriz kızım hem aile değil.
1: Ben de kızım hem de aile değil yani.
0: Sıkladı sen. Burası. Burası su altında kalınca. Böyle suyun altında. Dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya. Louis tane. Damar çürmekte ve zehrin deliği bir şey. Bu işte.
3: Nerede?
0: Ama belki ne yiyeceğim?
1: Belki.
0: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanede dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev birinci sokak değil ikinci sokak.
0: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil ikinci sıra değil üçüncü sırada üç numara üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: yaptı.
1: Ne oldu, kaybolsun?
0: Doğrusu bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı böyle?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş değil ya hanımefendi. Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar olmam.
0: Ha, bayanlarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çabam diyor, çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Hoş ne?
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
2: Vermişler.
3: Eğilin.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir.
2: Emin gel. Çok dolap geliyor.
3: Uçmam.
1: Kaldırın. Başka?

0: Girememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle senin. Hoş bul. Burası? Evet.
2: Burası da abi.
0: Benim mi?
1: Önce makine. Önce makine frapay aynı yerde kuran.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şeyde küçük
0: güzel.
1: Değil.
0: Gayet güzel.
1: Bizim Hasan Keftekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz dikeceğiz. Onlar da yok. Süreçtiyseniz biraz ona göre.
1: Geçmişim. Nereden? Malajı bende. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama verenine. Ama mahalle ama verene hoşça. Ama mahalle veri hoşça. Valla.
3: Hacı o huneyle vurucu yani hoşta pas bir kez.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Ade. Hadi Burak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye daha, hediye.

0: Chuck.
1: Is that our
0: favorite song?
1: Mm.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl işten sabırlamayın? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Ne yapıyor?
0: Anne ne yapıyor
1: anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl serkeli yıkıstı bu ya. Herif kudu da onu. Ne olup beni şey, ama beni ses arabı da ahir, ahir kebuna dışarı dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yazma.
2: Niye?
3: Çok
2: yazma. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Yapıyor ha. Ya bir neden sikerim şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Yarrak kafanı diye. Kulli peder gibi. Gidin elektriğimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبي دنقط دنقط دنقط دنقط ويجي دنقط ورجع أقول لك دنقط تاني عجل فبع أنا بحد ينفع يسكر يا بيجي ما فيش شبك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجل ما جس كيفي أزبوك ما تجس كيفي چه یه مگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کوتاه دیگه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapardım. Abi kalacak ki kahve koymadı abinin de. Berkan gel.
1: Hadi abi. Bak gel.

0: Gireceksin bak lan.
1: Öyle de doldur. Çarkala güzel getir.
0: Soğuk su.
1: Çarkala he. Çeşmenin suyu.
2: Ne zaten o kadar. Ne?
1: Çok kadar. Güzel iyi. Bu taraf sır mı?
2: Evet lan o da
1: başka habbek ya. Ya kurban değil. Besiye den tam.
2: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz. Bir ikincisi de salak.

0: Und ein Bildschirm.
1: Hä?
0: Ein Bildschirm.
1: Nee! Nee!
2: Dann mag nicht dürfen. مكتب عامل ايه خلاص؟
0: خلاص ده
2: ايه sınav vermiş pişti seyir hoca edi açıklanmış ve
0: ya
2: evet
0: ne harun dedik var artık ben
2: ana Vega zani damar da menü beraber binave de Evlo hal binave da verin eski fe bine. Ev der hanmu binave meni. Tu du khazem?
0: Ana sna khazem.
2: Ama tu bejez khazem hal mal yedi.
0: Tu du khazem hal mal aradi yani.
2: Stadı sen? Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, bunu üç tane. Damar çürmekte ve zehirin delir diyor şey. Bunu işte. Nerede? Ama belki ne bir şey.
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle
0: Hı-hı.
1: gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: Hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil. Bak, dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak, hastanede dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak.
0: Hı hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev.

0: Ehrlich, für mich sind wir. Juhu. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
1: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: projenin kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı böyle?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Boş ne ya hafızda? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar ama.
0: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabalıyor, çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum, şimdiden geleceğim de. Buralar uzundur daha.
2: Peki.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
0: Vermişler.
3: Eğilin.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kazanmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Uçmam.
1: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne?
1: Onu aldılar.
3: Al.
2: Uçmam mıydı?
1: Tamam. Bu annenin. Sen dedin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
4: Bu
1: kaliteden, bu batanya fatma, bir de fatma. Bu
4: duvarlar şişmişti. Başka?
1: Başka?
4: Bana bir atlattı.

0: Girememesi lazım.
1: Hadi gel.
0: Şöyle. Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası zor.
0: Merhaba. Bir zorla
2: değil.
0: Merhaba. Hiç mi?
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuran.
0: Çok güzel bir bu. Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet küçük güzel. Değil. Evet. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasankeyf'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten. Aha.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Süreçtirseniz biraz ona göre.
1: Malajı bende. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama mahalle ama veren ne hoş ya. Ama mahalle veren hoş. Valla. Hakkı. Hacı o Huneyli Vurc yani Kıvaçta Pas Bükin.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması ve lütfen cephane oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Arabayla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Ade. Hadi bırak. Hadi. Was geht's dir? Problem nicht. Hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, vrup idek, vrup sakek, vrup idek, vrup sakek. Hadi. Hatta ona, hadi. Tamam, kaydı, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek. Ve bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmıyor. Tamam. Herkes toplatmıyor.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
1: Tamam mı? Tamam.
0: Çaka geçse idek çok soğuk ne?
1: Evet.

0: Abraham ber ben Chesbon be, ber zach fei che be, sakhala khode ber mshamat.
1: Tamam, tamam kardeş Mahmut.
0: Hep şkasim sakhala khode kiriye ya.
1: Hadi sakhali berdim.
0: Sakhali şbahi berdim, sakhali kem khoşuk fi.
1: Hadi Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Hazır da rizaf jeyin akim tamam.
0: Ya ala khaf yönini abnay şeyimine kudüs tarazıyım.

0: Chuck.
1: Is that our
0: favorite? Is that not our favorite?
1: Alicia.
0: Eric.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl
0: işten
1: sabırlı
0: ben?
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi.
1: Şuraya
0: geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gitti canım?
1: Yalancı.